Aslında eti açık filmler ama o dit naren or alka yagnik ya vazumi. Program ke gli peshkash. First film ka normal ata Mangesh Karo Mukesh ki vazumi. Narmani gara andaksi musika Lakshmi Kant Pyarelal.